qara göz, qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz.

0: qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Almanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bibank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvral, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Pensiya 500 manattırsa, kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 11 bin manata dek. İndi Banko Baku, pensiyacılara 50 bin manata dek nakit pul krediti teklif edir. Üstelik, zaminsiz, etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur.

0: Yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir.

0: kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası altında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Geçir. Etrafı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bankı MTN şanıdır.
1: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
3: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostum yanındadır.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyun'un 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıydı.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: 105 FM
5: Danışır Batı.
6: Öten iller dinlenmelerdir.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: だゆうじさんでしたね。
1: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de.

ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.

0: Sen yaşayın. Bu kart Banco Baku ASC mehsustu. Banco Baku 18 ve 6025. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 600 manattırsa kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
0: Banko Baku. Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Seramax olsun. Seramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq

0: Üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nermelerdi.

gelmedi. Bir dost aşına gelmedi. Amıya hoş olan canım senin hoşuna gelmedi. Neylemişim bu ben bu sen aşamadın. Ne cesirsen her işime söz aktarım. Ne deyirem beğenmişsen her işime söz aktarım. Ne deyirem beğenmişsen.

0: beğenmirsen Nadiran, beğenmirsen Nadiran, beğenmirsen Nadiran, beğenmirsen.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.